Soruştum bu akşam, kimsen sen, kimsen sen, kimsen sen, birinden soruştum bu akşam, kimsen sen, kimsen sen, kimsen sen, soruştum.

Kaç deyersen kaçaram, uç deyersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm

0: Offer 3W Kaspak.az.
1: Premium Residence Sipri sayesinde cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz dahili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
3: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
4: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
1: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı namine gece gündüz çalışan bütün tip işçilerine teşekkür ederek sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı malumat için Ulduz 1122 Premium Residence.az.
0: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisiye etme isteyenlere şad haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3wkaspak.az.
5: Reklam yerleştirmeye için 050 299 8639 numarasına zeng edin.
6: Bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Etraflı 138. Kalkbank. Uğurla birlikteyik.
1: Asacı Kalkbank'ı Merkez Bank'ın 27'de kalır. 2004. yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Gece gündüz çırakla sen, hele beni gezeceksen, aktarmaktan bezeceksen.

yok olacak. Benden bizde bizde olmayacak. Güzel kızlar çok olacak.

0: 500 manat ilkin ödeniş 48 aylık daxili faizsiz kredit ile. Telefon 077 722 000 3wkaspak.az.
1: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıladın. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıladın. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıladın. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıladın. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıladın. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıladın. Sen uzak yaşıladın. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak.